0: Amla.
1: Amla. Amla, kiran tosu shus.
2: Lobin chola, labal gule khas.
1: Tugi tugi she chode.
2: Nebe ne se di, ne kiran ke tagam na ku bi. Sibe.
1: Tebi.
2: Mye ne ki de ye. Sibte ne se, ne bu tosu ne kiran lia, ngot shu.
1: Yong a.